0: Aykırı'nın kurulacak.
1: Uyut!
0: Uyut! Uyut! Uyut! Uyut! Uyut! Uyut! Uyut!